Bilmiyorum farkında mıyız ama Almanya 6 Eylül'den sonra alışık olduğumuz Almanya olmayabilir. Artık aşırı sağcılığı anayasayı koruma örgütü tarafından da tescillenmiş AfD partisinin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde %40'ın üzerinde oy alarak tek başına eyalet hükümetini ele geçirme ihtimali var. İşte ondan sonra olabilecekler aslında hepimizin endişe etmesi gereken ihtimaller. Öyle ki durumun vehametine dikkat çekmek isteyen çok sayıda eyalet İçişleri Bakanı bunun darbe anlamına geleceğini açıkladı. Çünkü AfD'ye iktidara gelmesi durumunda sadece bakanlık veya müsteşarlık gibi pozisyonları değil, alt kademedeki kurumların yöneticilerini de değiştirmek istiyor. Bu sadece bir eyalet kazanıldığında bizi bekleyen tehlike, bir de bunun Almanya boyutunu. Düşünün ki aşırı sağcı AfD şu anda yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında birinci parti çıkıyor. Yani bugün genel seçim olsa hükümet kurma görevi AfD'ye verilecek. Bugünkü yayınımızda bizi bekleyen AfD tehdidine yakından bakacağız. Ekibimizden Erkan Aslan bize özellikle heyecan ve kaygı ile beklenen Saksonya-Anhalt'taki seçim öncesi son durumu aktaracak. Sonrasında da Köln Uluslararası Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan ile bir röportajımız olacak. Kendisinden Alman seçmeninin neden bu denli aşırı sağcı bir partiye yöneldiğini ve AfD'nin olası bir hükümet görevinde bizi nelerin beklediğini öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Dünya son 100 yılın en büyük siyasi ve toplumsal kırılmasıyla bir dönüşümden geçiyor ve Nazi rejiminden neredeyse 100 yıl sonra Almanya'da aşırı sağcı, ırkçı bir parti iktidarı devralmaya hazırlanıyor. Bu partinin adı çoğunuzun bildiği.

0: başına iktidara gelme şansı da var parlamentodaki tabloya göre tabii. Ve uyarı da tam da bu ihtimale karşı yapıldı Aydın. Saksonya-Anhalt'a komşu eyalet Thüringen'in İçişleri Bakanı Georg Mayer bu isimlerden biri. Mayer, AfD'nin seçim vaatlerini gerçekleştirmesi durumunda bunun fiilen bir devlet darbesi anlamına geleceğini vurguladı.
1: Çok kritik uyarılar bunlar tabii ki. Diğer iki İçişleri Bakanı da dediğin gibi CDU'lu, birisi Hessen, diğeri de Brandenburg eyaletinin İçişleri Bakanları yanlış görmediysem.
0: Evet, aynen öyle. CDU'lu İçişleri Bakanları Roman Pozek ve Jan Redman Thüringenli mevkidaşlarına destek verdiler. Üstelik Hristiyan Demokrat İçişleri Bakanları devletin olası bir AfD iktidarına karşı ön hazırlık yapması gerektiğini de savunuyor. Bunun için de 17-19 Haziran'da düzenlenecek İçişleri Bakanları konferansını işaret etmişler Aydın.
1: Gerçekten kimsenin beklemediği, aslını söylemek gerekirse ummadığı hızla gelişiyor Almanya'da her şey. Peki neden yapıldı tam olarak Saksonya-Anhalt'teki seçimlere yönelik bu darbe uyarısı İçişleri Bakanları tarafından?
0: Az önce de dediğim gibi bunun sebebi AfD'nin yapısı ve seçmene iktidarı için verdiği vaatler. Öncelikle AfD'nin Saksonya-Anhalt örgütünün Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı olduğu kesinleşmiş bir yapılanma olarak sınıflandırıldığını vurgulamak lazım. Aynısı başbakan adayları Ulrich Zygmunt için de geçerli.
1: Şimdi hemen araya girerek şunu da belirteyim. Almanya federal bir devlet ve eyaletlerin geniş çapta özellikleri ve hatta federal kararlarda da veto yetkileri
0: aynen
1: var.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Durumun vahameti de burada ortaya çıkıyor zaten. Örneğin AfD Saksonya-Anhalt'ta 200 memur ve bürokratı görevden almak ve yerlerine kendi isimlerini atamak istiyor. Burada insanlar ne var bunda diyebilir tabii. Ancak Almanya'da bürokrat ve üst düzey memur olabilmek için anayasal liyakat gerekiyor. Anayasaya bağlılık gerekiyor. Çetin kriterler var bu görevde. Evlere gelebilmek için. Ancak aşırı sağcı olduğu kesinleşmiş AfD'nin bu liyakata sahip isimleri atayacağı düşünülmüyor. Bu iddiada kendisi bile bulunmuyor zaten.
1: Bir başka kritik durum da tabii eğitim gibi konuların eyaletlerin yetki alanında olması.
0: Aynen öyle. AfD en büyük değişiklikleri de eğitim alanında öngörüyor zaten. Eyaletteki müfredatı değiştirmek istiyor AfD büyük oranda. Üstelik sadece ilk ortaokul veya liselerde değil, eyaletteki tüm yüksekokullarda, üniversitelerde dahil yani buna. Ve müfredat gibi konularda parlamentonun onayına da ihtiyaç duyulmuyor eyaletlerde. Yönergelerle değiştirebiliyorsunuz okul müfredatını Eğitim Bakanlığı üzerinden. Örneklere gelelim. Almanya'da ilkokuldan itibaren standart olan cinsel eğitimi olduğu gibi kaldıracağını belirtiyor mesela AfD. Üniversitelerdeki kolonyalizm, İslam araştırmaları gibi bölümleri kaldıracağını söylüyor örneğin yine. Tüm bilim ve araştırma alanını yönettiği fonlarla dönüştürmek istiyor açıkça. Halle'deki Yüksekokul Araştırmaları Enstitüsü'nde görev yapan Dr. Justus Henke de tam olarak bu tehlikeye dikkat çekmiş.
2: Da ist ein Gesamtpaket geschnürt worden, welche Forschung legitim ist und welche nicht, wie diese Hochschulstrukturen kontrolliert werden und wie auch die Finanzierung von Hochschulen und Wissenschaft als Hebel genutzt wird, um politische Interessen durchzusetzen.
1: O zaman Saksonya-Anhalt'te iktidara gelmesinin artık kesin gözüyle bakılan ırkçı parti AfD eğitim alanını tam anlamıyla tersine çevirecek gibi gözüküyor. Evet. Tabii üniversiteler bu sistem mücadelesinin de verildiği çok önemli alanlar. Kesinlikle. Kaldıracağı bölümlerin veya değiştireceği müfredatın yerine ne düşünüyormuş peki AfD?
0: Ya kısacası milliyetçi nesiller yetiştirmeyi düşünüyor AfD. Bunu vaat ediyor ırkçı parti. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın dindar nesiller yetiştirme projesi vardı biliyorsun. Benzer bir stratejiyle ilerliyor AfD'de. Yüksek okul uzmanı Justus Henke kaldırılan bölümlerin yerine eleştirel İslam araştırmaları gibi bölümlerin düşünüldüğünü aktarıyor.
2: Hier wird gleich konkret die Abschaffung von Gender Studies gefordert, ebenso die postkoloniale Forschung, die angeblich ein Programm zur Zerstörung der europäischen Identität sei. Stattdessen will man andere Art von Forschung fördern, nämlich Bevölkerungswissenschaft und ein Institut für kritische Islamforschung.
1: Şimdi Erkan, gerçekten bunları dinleyince insanların kaygıları daha da artıyor. Hem Almanya için hem de Almanya'da yaşayan milyonlarca Müslüman için.
0: Endişelenmekte herkes haklı ve öyle de olmalı bana kalırsa. Kimse yabana atmamalı yaklaşan bu tehlikeye bence.
1: Şimdi Erkan, benim gözlemlediğim bu kadar vahim olmasına rağmen durumun Almanya'da pek çok işte özellikle göçmen kökenlerde bir üç maymunu oynama durumu var. Yani bu tehlikeli tutumun farkında bile değiller.
0: Evet.
1: Şimdi
0: maalesef.
1: Eylül ayında eyalet bazında yaklaşan bu tehlikeden Almanya çapında yaklaşan tehlikeye geçelim. Yani federal bazlı durum nedir?
0: Orada da pek fark yok denebilir Aydın. Ülke genelinde yapılan anketlerde iktidar partisi CDU'nun %6 ile 7 önünde AfD. Açık ara birinci parti. Koşar adım iktidara yürüyor yani bir nevi. Hal böyle olunca da önemli uyarılar geldi yaklaşan sonbahar mevsimine yönelik. Yine Hristiyan Demokratların içinden geldi bu uyarılar üstelik. Bazıları açıktan, bazıları kulis bilgisi olarak aktarıldı. Rheinische Post'ta konuşan önemli CDU'lu isimler AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta tek başına iktidar olması halinde Berlin'deki CDU-SPD

0: koalisyonun düşeceğini belirtiyor. En kötü senaryoda AfD önümüzdeki sene yapılacak bir erken seçimde birinci parti olarak çıkabilir, hatta iktidara gelebilir. Tehlike artık bu kadar net ve yakın yani. Ve şimdi açıktan yapılan uyarılara gelelim. Almanya'nın en büyük iki eyaleti Kuzeyren-Vestfalya ve Bavyera'nın başbakanları Hendrik Wüst ile Markus Söder bu uyarıları yapanlar.
1: Evet, yaklaşık iki hafta önce Würzburg'daki Katolikler Günü'nde konuşmuştu ikisi de.
0: Evet ve ikisi de içinde bulunan tabloyu Weimar Cumhuriyeti'nin son yıllarına benzettiler. Çok net bir dille uyardılar kamuoyunu. Weimar Cumhuriyeti Adolf Hitler'in 1933'te seçimle iktidara gelip anayasayı askıya almasıyla son bulmuştu. Söder, CDU-SPD ile bir demokratik koalisyonun daha çökmesi halinde ülkeyi bekleyen tehlikenin bu olduğunu söyledi açıkça. Halbuki kendisi son yıllarda göçmen karşıtı ve popülist söylemleriyle AfD'nin söylemlerini meşrulaştırması neden olmuştu bir nevi. Ancak o da tehlikeyi anlamış görüldüğü kadarıyla. Maalesef Katolikler Günü'nden görüntü veya ses kaydı yok. O yüzden Kuzeyren-Vestfalya Başbakanı Wüst'ün şu önemli alıntısıyla bitirmek istiyorum. Şunu söyledi Wüst: Adolf Hitler ve Nasyonal Sosyalistler içinde birçok kişi hükümet sorumluluğunu üstlenip bu yükün altından kalkamadıkları görüldüğünde hızla yok olup gideceklerini söylemişti. Ancak yok olanlar Naziler değil, ifade basın özgürlüğü ile bağımsız yargı oldu. Hem de sadece birkaç hafta içinde.
1: Şunun da altını çizelim. Ne biz ne de yetkililer yalnız değiliz bu endişelerde. Toplumun geneli de yaşıyor bu korkuyu. CDF'in yaptığı son ankette katılımcıların %72'si olası bir AfD iktidarında Alman demokrasisinin tehlikede olduğu görüşünü de paylaşmıştı. Erkan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Yaklaşan AfD tehlikesi, Alman devleti kendini koruyabilecek mi? Bu soruları şimdi de Köln Uluslararası Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan ile cevaplar arayacağız. Emre Bey, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Emre Bey, biliyorsunuz Almanya genelinde yapılan son anketler AfD'yi iktidar partisi CDU'nun %5-6 önünde gösteriyor. Sizce insanlar neden aşırı sağcı olduğu bilinen bu partiye bu kadar ilgi gösteriyor?
2: AfD'nin yükselişi aslında en temelde dünya tarihsel gelişmelerin bir yansıması diye düşünülebilir bence. Almanya'daki aşırı sağın yükselişi hem dünyanın hem de Avrupa'nın siyasi ve toplumsal gelişmelerine uygun bir durum. Esasında yani AfD kendi başına çok daha müthiş stratejiler üreten ve bunu birlik içinde uygulayabilen bir parti değil. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından ve soğuk savaş döneminin bitmesinden sonra nasıl bir dünya içinde yaşayacağımız aslında belli değil. İlk başta Amerika Birleşik Devletleri tek süper güç gibi görünüyordu ama bugün gelinen noktada hem Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü hem Avrupa'nın rolü belirsizlik içerisinde. Dünya içinde aslında hak ettiklerinden daha fazla rol oynadıkları görülüyor. Bir yandan dünyada büyük bir zenginleşme var. Teknolojik gelişmeler çok büyük bir şekilde gelişiyor ama eşitlik konuları daha belirliliği olan ortamların üretilmesi gibi konular çok konuşulmuyor. Onun yerine daha çok belirsizlik, eşitsizlik, savaşlar var. Ve bu ortamda genel olarak bir yandan radikal, bir yandan da muhafazakar olan aşırı sağ hareketlere alan açıyor bu durum. Eşitlikçi hareketlerse ve ideolojiler henüz etkili bir takım önerilerde bulunamadılar. Tabii ki yapılan şeyler var ancak bu dönemin belirsizliklerine uygun netlik kazandıracak siyasal ve toplumsal projeler üretilebildiği bir dönemde değiliz. Aşırı sağla aşırı sol veya eşitlikçi hareketler arasındaki farksa aşırı sağ ideolojilerin öyle çok güçlü bir dünya analizi yapmaları gerekmiyor. Onlar zaten var olan eşitsizlikleri normal görüyorlar. Sadece onları savunurken daha radikal ve fütursuzca saldırıyorlar.
1: Yani dünya genelindeki bu belirsizlik diyorsunuz, popülist yaklaşımları daha da ön plana çıkarıyor. Popülist söylemlerde bulunan partileri daha başarılı yapıyor diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Daha başarılı yapıyor çünkü Almanya örneği zaten Almanya tek başına değil. Almanya'dan çok daha fazla oy potansiyeline sahip olan ülkeler var bildiğimiz gibi. İşte İtalya'da, Hollanda'da, hatta Avusturya'da hükümetin içerisinde olanlar var. Fransa'da çok daha fazla. Yani bu aslında Almanya'ya çok özgü olan bir durum değil. Almanya hatta çok daha geç geliyordu böyle şeyler. Ancak Almanya'da da bu devam ediyor ve ortada gerçekten bir ideolojik ve sosyal politik anlamda bir takım boşluklar var. Bunların bu yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde henüz var olan partiler tarafından tam idrak edildiğini düşünmüyorum veyahut da onun ona uygun projeler geliştirildiğini şu ana kadar düşünmüyorum.
1: Şimdi bir de biliyorsunuz gözler Eylül ayında düzenlenecek Saksonya-Anhalt seçimlerine çevrildi. AfD'nin bu eyaletteki oy oranı %40'ın üzerinde seyrediyor. Bu ise partinin Saksonya-Anhalt'te tek başına iktidara gelme ihtimalini tabii ki doğuruyor. Ne anlama gelir bu Almanya için?
2: Şimdi Saksonya-Anhalt tabii ve AfD orada özel bir durumda. Çünkü hem de anayasayı koruma kurumu tarafından kesin bir biçimde aşırı sağcı olduğu söylenen yerlerden bir tanesi ama en önemlisi diye. Ve genelde de öyle görülüyor. Yani çok daha faşist diyebileceğimiz, daha net faşist bir AfD olduğu belli ve orası aslında küçük de bir yer. Orada bir iktidara veyahut da hükümete gelindiğinde bu tabii ki Almanya'da faşizmin veya yeni faşizmin yükselişi için yeni bir kilometre taşı olarak görebiliriz. Ancak aynı zamanda belki de bir nevi hem AfD için hem de Alman toplum için bir laboratuvar örneği de görülebilir. Hem olumlu hem olumsuz anlamlarda. Oradaki ortaya çıkan şeylerin, belki yetersizliklerin, belki oradaki bazı tarzların diğerleri tarafından anlaşılması anlamda. Dolayısıyla oradaki tecrübeler AfD'nin ve Almanya'nın geleceğinde belirleyici olabilir.
1: Şimdi biliyorsunuz durumun vahametine dikkat çekmek isteyen çok sayıda eyalet İçişleri Bakanı olası bir AfD iktidarına karşı ön hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Hatta geçen haftalarda darbe uyarısında bile bulunuldu. Bundan ne anlamak gerekiyor ya da siz nasıl görüyorsunuz bu açıklamaları?
2: Burada darbe kavramı her zaman siyasi bir kavram. Yani darbe nasıl tanımlanıyor, kimler tarafından tanımlanıyor? Bu bir siyasi söylemin içerisindeki araçlardan bir tanesi ve tabii ki kullanılması yerine göre gerekli olabilir ama bence bu durum için kullanılması çok siyasi olarak çok akıllıca değil gibi geliyor bana. Şu anda siyasi partilerin siyasi söylemlerine devlet memurlarını koruma üzerine bir söylem geliştirmeleri daha çok AfD'nin işine yarar. Yani seçim çalışmaları açısından talihsiz bir vurgu diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bir seçim çalışması var. Hem CDU'nun hem SPD'nin orada bazı seçim çalışmaları yapması gerekiyor ve esas olarak orada halka ne vaat ettiği üzerine yoğunlaşmaları gerekiyor. Ya yani sadece AfD'nin bir tehlike olduğunu söylemek yetmez. Tabii ki bu söylenmesi gerekir. Tabii ki İçişleri Bakanlıkları'nın da bir şey söylemesi gerekir. Ama İçişleri Bakanlığı'nın bu kadar merkezi rolde olması aslında birazcık talihsiz bir durum. Çünkü bu olay sadece bir güvenlik sorunu değil. Yani buraya indirgendiği zaman bence SPD ve CDU için seçim çalışmalarının alanı çok dar bir alana sıkışmış olacak ve bence bu durum biraz daha çok AfD'nin işine yarar diye düşünüyorum.
1: Şimdi AfD Saksonya-Anhalt'ta iktidar olması durumunda sadece bakanlık ve müsteşarlık gibi pozisyonları değil, alt kademedeki kurumların yöneticilerini de değiştirmek istiyor deniyor. Bunu yapabilir mi AfD?
2: Şimdi normalde her parti zaten geldiğinde bir 10-15 civarında siyasi olarak atanan memurlar var üst düzey. Bunlar zaten siyasi memurlar. Bunları yeni parti seçildiğinde zaten değiştiriliyor genel olarak. Ama daha alt düzeydeki memurların değiştirilmesi şimdiye kadar Almanya tarihinde yaşanmamış ve anayasaya da aykırı. Normal koşullarda mahkemelerin buna müdahale etmesi gerekiyor ve edeceğini de düşünüyorum. Yani burada aslında AfD'nin amacı orada siyasi bir söylem kurmak. İşte biz geldiğimizde devleti de temizleyeceğiz. Çünkü toplumda genelde devlet, memurlar gücü ve halktan kopukluğu temsil ediyorlar. Bu tabii ki bir çeşit bir darbe diye nitelendirilebilir. Ancak diğer partilerin buraya o kadar fazla yoğunlaşmak yerine kendi söylemlerini kurmaları gerekiyor. İşte toplumun kendi gerçek sorunlar üzerinden yeni şeyler geliştirmeleri gerekiyor. Yani AfD'nin söylemine daha çok gündem imkanı vermeleri bence doğru bir strateji değil.
1: Peki AfD'nin eyaletlerdeki başarısı Saksonya-Anhalt'tan başlayarak devam edersek Berlin'i ve özellikle şimdiki Merz hükümetini nasıl etkiler sizce?
2: Şimdi Berlin hükümeti zaten bence kendi başına AfD'nin yükselişinin ve bu aşırı sağcının yükselme probleminin bir parçası. Bence Friedrich Merz Almanya tarihinin en yeteneksiz ve çapsız şansölyelerinden bir tanesi. Tam anlamıyla kapitalizmin bir askeri gibi davranıyor. Şansölye olmanın kendine göre bir özelliği var. O da nasıl bir ideolojiye sahip olursanız olun belli bir kapsayıcılık sağlamanız lazım belli ölçülerde ki bir temsil yetkisi verilmiş size. Ama bundan habersiz bir şekilde davranıyor. SPD'de zaten uzun süredir bir ideolojik konumlanma sorunu var. Tam nerede durduklarını da kendileri de çok fazla bilemiyorlar ama şu anki yönetimi daha da silik bir şekilde bu şeyleri geliştiriyor. Hem SDO hem de bugünkü SPD sadece tasarruf tedbirlerine yoğunlaşmış durumda. Ve bu da AfD'nin yükselişin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani alt ve orta sınıfların rahatlatılması gibi bir gündemleri yok. Enflasyon olduğu bir ülkede örneğin psikoterapistlerin saat ücretleri %4,5 oranında düşürülüyor. Yani tamamen ne diyeyim politik güdüsünü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıyayız zaten. Ama AfD seçimlerde başarılı olursa bu ya onları daha fazla paniğe sürükleyecek. Tamam, burada şeyi bilemiyoruz, hangi yolu seçecekler. Çok daha fazla yine kendi şimdiye kadar bana göre zaten yaptıkları şeyleri devam ettirecekler. Daha fazla göçmen karşıtlığını, daha fazla asosyal projeleri mi ön plana çıkaracaklar sanki bir siyasi iş yapıyoruz diye. Yoksa daha sosyal projeler, sosyal siyasi söylemlerle bazı şeyler mi geliştirecekler? Bunu tam bilemiyorum. Eğer bir kısır döngü içine girilirse bu AfD'nin söylemini daha hegemonik hale getirir.
1: Şimdi Emre Bey, bir de Türkiye'de de görüyoruz. Eğer ki bir hükümet yargıyı ele geçirirse her şeyi yapabiliyor, hı-hı, yaptırabiliyor. Almanya'da da böyle bir tehlike var mı? Ya da Almanya'da kurulan yargı sistemi kendini her hükümete karşı koruyabilir mi?
2: Yargı şu anda, bu aslında güzel bir soru. Çünkü son dönemlerde ben Almanya'da da Avrupa'da da çok fazla bir terim görüyorum. Multiple krize, çoklu kriz söylemi var. Bu çoklu kriz gerçekten Türkiye'ye çok daha uygun. Çünkü Türkiye'de ekonomik kriz gerçekten ekonomik kriz. Almanya'da da tabii ki ekonomi çok iyi değil ama ekonomik krizden tam bahsedemeyiz. Aynı zamanda siyasi kriz, rejim krizi ve Türkiye'nin en önemli krizlerinden bir tanesi yargı krizi. Aslında Türkiye'de rejimi destekleyen partinin insanları bile yargıya bir güvensizlik içinde. Almanya'da böyle bir kriz yok şu anda. Yani Almanya'da bir yargı krizi yok. Hemen herkes, belki AfD'lerin çoğu bile kendi günlük işler için yargıya gidiyorlar. Ve orada çok aşırı bir şekilde de düşünmüyorlar yani bu bize karşı olur mu değil mi diye. Yani Almanya'da şu anda bir yargı krizi yok. Almanya'da çoklu kriz de yok. Almanya'da krize gidilebilecek durumlar var. Şu anda yok böyle bir şey ve gelecekte tabii ki olabilir. AfD'nin de bizim bildiğimiz bütün faşist parti örneklerinden bildiğimiz şey şu. Yaptıkları ilk iş hemen o devlet karartemesinin içerisindeki bürokrasiyi ele geçirip onu partileştirmek. Yani devleti devlet olmaktan çıkarıp parti devleti haline getirmek. Daha çok mafya haline getirmek. Çünkü devlet dediğimiz şey nedir? Devletin bürokrasi değildir. Dar anlamıyla bürokrasidir ama genel anlamıyla devlet genel meşruiyet demektir. Genel meşruiyet, herkesin hemen hemen kabul ettiği bir hakem rolüdür. Ve bunun azaltılacağı bir yere doğru götürür kesinlikle AfD'nin gelmesi. Yani güçlü olurlarsa tabii, ilk başta belki güçlü olmazlarsa bunu yapacak güçleri olmaz veyahut da biraz temkinli davranırlar. Ama uzun vadede tabii ki yapacakları şey bu olacaktır.
1: Peki Almanya'daki yargı sistemi kendisini koruyamaz mı? Yeni bir hükümete, güçlü bir hükümete karşı.
2: Şöyle, yargı kendisini kısa vadede koruyabilir. Örneğin şimdi AfD gelse, bazı şeyler yapmaya çalışsa bir süre kendisini korur. Ancak eğer bir siyasi hareket iktidara gelirse, faşist bir hareketse, yargı kendisini uzun süre koruyamaz. Çünkü yargı toplumun içerisinde izole bir yerde durmaz. Ve aşırı sağcı, faşist hareketlerse bunu, ama kısa vadede ama orta vadede bunu değiştirebilecek imkanlara sahip olabilirler. Yani yargının kendisini koruması için toplumun yargıyı koruması gerekir. Toplumun yargının kendisini koruması için onun çevresine bazı barikatlar örmesi gerekir ki o siyaset tarafından düzenlenmesin. Yani yargı kendi başına kendisini koruyamaz.
1: Toplum desteğine ihtiyacı var diyorsunuz.
2: Kesinlikle öyle.
1: Köln Uluslararası Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan AfD tehlikesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Emre Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Geçtiğimiz sene yayın yaptığımız NRV'de yani Kuzey Renvesfalya eyaletindeki yerel seçimlerde kimi AfD listelerinde Türk isimlere de rastlanmıştı. Yani bu partiye üye olup AfD için yarışa giren Türkiye kökenli vatandaşlar vardı. Tabii ki AfD Almanya'daki demokratik sistemde kurulmuş bir parti ve herkes bu partiye üye olabilir. Ancak hali hazırdaki partileri protesto edeceğiz derken oy verdiğimiz ya da üye olduğumuz partilere de dikkat etmekte fayda var. Hele ki o partiler göreve geldiklerinde hangi yabancı kökenlileri nasıl ülkelerine geri göndeririz planları yapıyorlarsa. Bugün AfD'nin büyük ihtimalle birinci parti olarak kazanacağı Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinden yola çıkarak AfD'nin gücünü ve yapmak istediklerini konu ettik Kozmo Türkçü olarak. Ekibimizden Erkan Aslan bize Saksonya-Anhalt'teki son durumu aktardı. Sonrasındaki röportajımızda Köln Uluslararası Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan, AfD eğer ki federal hükümete de gelirse illaki yargıyı da ele geçirmeye çalışacağını ve buna da ancak toplum desteğiyle engel olunabileceğine değindi. Hem Saksonya-Anhalt seçimlerini hem de AfD ile ilgili bütün gelişmeleri biz sizler için takip edeceğiz. Hem bu hem de diğer bütün bölümlerimizi podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.